0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Düştüm.

0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Asırlardır yalnızım.

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi günaydın.
7: Sabahların efendisi günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın
9: Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Günaydın Kerem.
15: Bütün canlılığımla söylüyorum günaydın Kerem.
16: Günaydın.
17: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın. Ay, uyandınız mı? Ay, uyandın mı Can? Yerim ben seni be. Günaydınlar millet. Yeni günün sabahındayız. Haftanın tam ortası. Çarşamba sabahında yine 2 saat boyunca %100 canlı bir şekilde yanı başınızda olacağız. Nerede olursanız olun. İsterseniz arabanızda, isterseniz evinizde, isterseniz yatağınızda. Nerede olursanız olun. Sizleri güne hazırlayacağız. Bizim görevimiz bu arkadaşlar. Evet. Yani Mission Impossible değil. Yaparız biz. Her şeyin en iyisini yapmıyor muyuz ya? Her gün buraya geliyoruz. Ne bileyim, yolculuğunuza eşlik ederek yüzünüze tebessümler kondurmuyor muyuz? Bak, Allah çarpara. Demedi demeyin. Bugüne sizler için bendeniz sabahların efendisi ve ekibimle birlikte hazırladığımız harika bir şov var. Gelin görün ki canımı sunmak istemiyor. Ben bunu yüksek sesle mi söyledim ya? Okey, tamam. Ha, lanet olsun. Artık beyin çene koordinasyonum neredeyse sıfıra düştü. Yani normalde programın doğal akışında böylesi daha iyi. Ama bir yerde kontrol etmem gerektiği zaman takılıyorum işte. Ha, olaya bir de iyi yanından bakalım. Sunmak istesem de istemesem de bu benim işim. Maaş alıyorum ve iyi sunacağım. Ha, içeride kalbim paramparça olacak ama sizi ilgilendirmiyor tabii. Yani siz eğlencenizi, komedinizi alır eve gidersiniz. Ne zannediyorsunuz ya? Ha? Ne zannediyorsunuz? Program bittikten sonra stüdyo kapısında güzel kızların ellerinde içeceklerle sunduğum harika program için beni kutlamak için bekledikleri falan mı bekliyorsunuz? O ancak benim rüyalarımda olur ha. Zaten o rüyanın kalanını da ulusal yayın yapan önemli bir radyo kanalında zaten iffetim izin vermez anlatmaya. Yapmaya izin veriyor, anlatmamaya izin yok. Ne acayip, ne değişik bir iffete sahibim ya. Güzel bir program olacak. Açılışı fena yapmadık. Enerjiyiz ya. Her zaman iyiyiz. Her zaman enerji doluyuz. Ve yaptığımız şey de zaten bu enerjimizi sizlerle paylaşmak. Bazı dinleyicilerim yazıyor bana, bu enerjiyi nereden buluyorsun diyor. Bizim orada mahalle bakkalı var bir tane. Orada satıyorlar, çok ekonomik hem de. Ya arkadaşlar, bu insanın doğasında var. Samimi söylüyorum, herkeste var. Önemli olan bunu içeriden çıkartabilmek. Bunu yaptığınız zaman hayat çok daha güzelleşecek. Hadi bakalım. Kombas Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Günaydın mesajlarını sakın unutmayın. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak da günaydın yazabilirsiniz. Ya da WhatsApp numaramız var, 0530. Ya ben bu numarayı unuttum ya. Ha, 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Oradan da bir günaydın mesajı alırız millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Ne zaman bu sesi duydun? Günaydın! Hakkın varsa kapat o radyoyu.
2: Sabahların efendisi.
0: Gözlerine sakın bakmayın.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Milletim, burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Kim? Kim? Bir şey söylemeyecek misiniz? Sabahların efendisi. Haftanın ortasını bulduk. Zaman su gibi akıp geçiyor. Bunu her zaman söylüyorum maalesef. Yaşlandım bu arada. Kaç yaşında olduğumu biliyor musunuz? Hadi bir tahmin etsenize. Ya defalarca söyledim ama belki bilmeyenler vardır, bir tahmin alalım. Sesimden anladığınız kadarıyla yaşım kaç olabilir? 27 değil mi? Ben de öyle tahmin ettim. Evet. Günaydın mesajlarınız geliyor, efsanesiniz. Bu sabah da beni yalnız bırakmadığınızı hissettiriyorsunuz ya. Lan seviyorum lan sizi. Vallahi billahi seviyorum ha. Bir haber yakaladım, onu paylaşacağım. İngiltere'de bir ilkokul öğretmeni sınıftaki öğrencilerin dolabında 200 şişe içki saklıyormuş. Yapılan sorgulamada kadın öğretmen okulda içtiğini kabul etmiş ve öğrencilerin sağlığını tehdit ettiğini de kabul etmiş. Bir okul yöneticisi öğretmeni öğretmen masasında uyurken bulduklarını ve bundan şüphelenip bu soruşturmayı başlattıklarını söylemiş. Şişeleri bulmuşlar. Daha sonra 200 şişe, çok kuvvetli ağrı kesiciler ve parfüm şişeleri de bulmuşlar. Ve artık öğretmen içmediğini söylüyormuş millet. Tamam da mafyaya malta emin etmeye devam ediyor mu? Önemli olan bu. Çünkü kaçakmış millet. Artık kullanmıyormuş. Böyle bir açıklama yapmış. Zaten hiçbir zaman kullanmıyordun. Yutuyordun sen ya, farkındaysan. Yani şişe miktarına bakıldığında. Bir dakika. Siz hiç... Öğretmene soruyorum, siz hiç çocuklara ders verdiniz mi? Ya Allah aşkına, kadın da bir rahat bırakın ya. Vallahi. Anons bitti. Ya bazen böyle programı hazırlıyorum ama ne anlatsam diye böyle gerçekten çok zorlanıyorum. Siz de maşallah hiç yardımcı olmuyorsunuz bana. Hani böyle bir konu paslasanız bana, ben bir araştırma yapsam, onun üzerinde böyle esprili bir sunum hazırlasam nasıl olur millet? Hani nereden ulaşacağınızı biliyorsunuz, ister WhatsApp'tan ister Instagram'dan. WhatsApp numaramız 0533-888-1010. Tabii canım, bizde daha ne numaralar var. Instagram'dan ulaşmak istiyorsanız Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak "şu konu fena değil Sabahların Efendisi, bunun üzerine güzel bir sunum hazırlar mısın?" diyebilirsiniz. Hadi bakalım. Ayrılmayın. Daha sonra tekrar burada olacağız.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: ya.
1: Mekanın sahibi geldi, bebeleri pistten alalım.
0: Mesele çakal olmakta değil yeğen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.
2: Lifkoşa merkez patlıyor herkes, arabada son ses seni dinleyeceğim. Lifkoşa merkez patlıyor herkes, arabada son ses seni dinleyeceğim.
1: Bir şeyi de beceremiyorsunuz, çekilin kenara.
3: Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
4: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
5: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
6: Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi

Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.

0: duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın Arşane'ye daha nefis bir çarşamba sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yolculuğumuza eşlik edeceğiz. Çünkü bu bizim asli görevimiz arkadaşlar. Biz bunun için buradayız. Yani sizin yolculuğunuzu rahat ettirmek için. Biraz keyif vermek, biraz gülümsetmek ve işe giderken biraz daha neşeli gitmeniz. Yani işten kovulmamanız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz millet. Ya amacımız bu. Onu net bir şekilde söyleyelim. Benim aklıma bir şey geldi. Onu sormam lazım. Şimdi çamaşır makinesine neden cam koyuyorlar? Ha? Hani koskoca makinenin yalan söyleyecek hali yok ya. Tamam. Bak ona koydun. Bulaşık makinesine neden koymuyorsun? Neden iki yüzlü davranıyorsun ya? Yani donumuzu çorabımızı ifşalarken iyi de. Yani salçalı makarna tenceresinin mahremiyeti mi var ya? Ben... Onu anlamakta biraz. Evet. Neden olduğunu bilmiyorum. Biliyorsanız bana yazın arkadaşlar. Merak ettim. Neden bulaşık makinesinin kapağı kapalı? Neden çamaşır makinesinde cam var? İlginç bir konu değil mi? Evet. Şimdi bu gebelikte 33. hafta. Bunun hakkında bir şey duydunuz mu Mille? Duydun. Baby Moon deniliyor biliyor musunuz? Baby Moon. Artık... Yani ara sıra ülkemizde de sıklıkla kullanılan bir terim. Bebek doğmadan önce anne ve baba adayının baş başa yaptığı son tatil. Evet çok üzücü bir tarafı da var. Yani kahkahalarınızı anlıyorum ama. Hamileliğin yorgunluğunu, beklenen doğumun stresini, ebeveyn kimliği kazanacak olmanın ve bu ciddi rol değişimini yarattığı baskıyı hafifletmek için iyi bir fırsat olarak görülüyor. Baby Moon. Yani honeymoon gibi Baby Moon. Şimdi bazı turizm şirketleri de Baby Moon tatilleri düzenliyor biliyor musunuz? Yani bakın benim hamile bir eşim veya sevgilim yok. Ama Baby Moon tatiline benim de ihtiyacım var. Evet. Twilight, Baby Moon, vampirler çocuk sahibi oluyor. Çok yakında sinemalarda. Yok bir şey söyleyeyim mi? Şaka ediyorum bu arada. Baby Moon'u ilk duyduğumda... Astronomiyle ilgili bir terim zannetmiştim biliyor musun? Vallahi billahi Allah canımı almasın samimi söylüyorum ya. Çocuk 18 yaşına gelince gidersiniz tatile hep birlikte. Değil mi? Yok tamam üniversite zamanı 33 diyelim 33 diyelim. 33 sene sonra gidersiniz tatile. Bebek gelmeden önce son bir tatil şansı. Yani tabii burada çocuk sahibi olmak istemedeki mantığı da anlamak lazım. Yani bu tatilin son bir tatil olduğunu düşünüp bir yandan da çocuğu doğuruyorsunuz. Neyse. Pekala günaydın mesajlarınız hala geliyor. Süper. Oldukça fazla günaydın mesajı var. Yani çoğuna cevap verebiliyorum bazılarını es geçebiliyorum. Yani es geçmek demeyelim de atlayalım görmüyorum diyelim ama yani o kadar çok mesaj var ki hepsine birebir cevap vereceğim. Yani saat gece bir olsa da günaydın mesajlarınıza... Cevap vereceğim millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Feridun Düzağaç, 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
3: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
2: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafak.com'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.
5: Konfor.
6: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
7: Kıbrıs mağazalarında bu hafta seçili ürünlerde %50 artı %20 indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.

0: sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Hey, hey, sakin. Millet sakin. Sakin ya arkadaşlar. Şikayet etmeyin. Ne kadar çok şikayet ederseniz Tanrı o kadar uzun yaşamanıza izin verir. Evet, çünkü bunu yapmayı sevdiğiniz imajını veriyorsunuz o zaman. Ay, bu şikayet etmeyi seviyor. Dilediği kadar şikayet etsin. 105 sene şikayet et. Hem neden şikayet ediyorsunuz ki? Ha? Sanki bir sürü harika radyo programı var da dinleyecek. Aradan bunu seçip zorla size dinlettirmeye çalışıyorlarmış gibi havalar filan. Hiç hoş değil ya, vallahi hiç hoş değil ya. Bak, elimden gelenin en iyisini yapıyorum ben sizin için. Ya en azından uzaya kedi köpek yollamıyorum, tamam mı? Ya anlamıyor musunuz? Uzaya gidersem kendim giderim. Yani bugüne kadar küçük bir ülke çıkıp da uzaya ilk maymunumuzu yolluyoruz dediği zaman ne demiş oluyorlar? Ha? Ya uzaya ancak bir maymun gönderebiliyoruz. Ve dünya standartlarında uzay çalışmalarında biraz geride kaldık galiba. Şimdi ben öyle mi yapıyorum size? Ha? Hayır. Sabahların Efendisi Radyo Enerji'de en iyi bildiği işi en iyi şekilde yapıyor. Öyle değil mi? İnanılmaz bir şey ya. Valla ben onların yerinde olsam, bak sokaktan bir serseri bulup uzay mekiğinin içine tıkar adam yolladık derim ya. Anladın mı? Sonra da uzayda her türlü terslik olabilir. Adam öldü. Yani o bir kahramandı falan diye böyle. keyifler umarım yerindedir. Nefis bir çarşamba sabahında yine sizlerle birlikte olmanın haklı gururu. Öyle bir gurur ki bu, anlatamam size. Her sabah buraya geldiğimde o enerjiyi hissediyorum. Yani o görevimin bilincindeyim millet. Sizi güldürmem lazım. Sizi keyifli bir hale getirmem lazım. Sonuçta yataktan kalktısınız. Bir de 20 yıllık evliyseniz, yani düşünebiliyor musunuz o uyandığınız andaki? Şaka yapıyorum ya, uzun evlilikler çok güzel bir şey arkadaşlar. Yapabilen varsa minnettarım, hayranlık duyuyorum. Ben de aynı şekilde uzun yıllardır evliyim. Doğru insanı bulduğunuz zaman evlilik o kadar güzel bir şey ki. Vallahi billahi. Ama burada kritik nokta doğru insan. Bunu unutmayın, ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız. İlk saat bitmiş, o zaman ne yapacağız? İkinci saatte tekrar burada buluşuyoruz millet. Hadi bakalım.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: şimdi bu sütyen meselesi. Ya durun ya, bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir şey söyleyeceğim. Bana hak vereceksiniz. Şimdi bu sütyen meselesi siyaset gibi arkadaşlar. Yani sağ var, solu var. Gerçekleri olduğundan farklı gösteriyor. Değil mi? Ve büyük kitleleri de peşinden sürüklüyor. Tam siyaset gibi ya. Samimi söylüyorum. Vallahi billahi hanımlar, siz bu işi biliyorsunuz ha. Bak, demedi demeyin. Evet, şimdi dikkati üzerime çektiğime göre araya bir reklam şey ettirebilirim. Odak noktanız ben olduğuma göre, değil mi? Millet kim sabah trafiğinde işe gitmeye çalışırken "Ah, şimdi deniz kenarında olmak vardı." dedi. Ha? Ha, doğru düz itiraf edin, sesinizi duydum ya. Toplanın o zaman, o hayali gerçeğe dönüştürmek için size hayatta bir kez gelecek bir fırsat getirdim. Olympia Seaside kampanyasını gördüğümden beri yerimde duramıyorum millet. Ve Kuzey Kıbrıs vatandaşları bu anonsu özellikle dinlesin, çünkü bu anons sadece sizin için. Bak, adamlar resmen tarihin en büyük jestini yapmış. Tam %10 indirim. Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına tam %10 indirim. Yanlış duymadınız. Kendi toprağınızda denizde sıfır lüks bir yaşam sürün diye fiyatı doğrudan aşağı çekmişler. Şimdi iyi güzel de sunucu parçası. Bak, ayıp ediyorsunuz ha. Cebimizdeki para buna yetecek mi diyorsanız, valla bu koşullarla yetmeyen cep kalmaz. Cüzdanı hiç yormuyoruz. Bak, sadece %20 peşinat veriyorsunuz. Kalanını tam 36 ay vadeye bölüyorlar. Bitmedi. Bitmedi. En can alıcı yeri söylüyorum. %0 faiz. Faiz falan yok arkadaşlar. Sıfır. Banka kredisiyle, dosya masraflarıyla uğraşmak yok. Olympia Construction resmen kendi bünyesinde size el uzatıyor. Bakın, ben buradan uyarıyorum. Bu kampanya duyuldukça o telefonlar susmaz. Sonra "vay efendim, denize sıfır daire kalmadı, vay ben kaçırdım, vay vaylar bana." Ağlamak yok. Elinizi çabuk tutun, hemen telefonunuza sarılın. 0539 111 90 90, bir kez daha tekrar ediyorum. 0539 111 90 90 no'lu telefonu arayın. Ya da detaylara ulaşmak istiyorsanız web sitesinden meraklıları için olympiaconstruction.com adresine girip tüm detayları öğrenebilirsiniz. Geleceğinize yatırım yapın, Akdeniz'in tadını çıkartın, tamam mı? Yayından sonra ilk ben arıyorum bu arada. Hadi bakalım.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsi ve Kiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. Elsi ve
2: Kiki. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
5: Bike. Always be with you.
6: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Merhaba millet, günaydınlar herkese. İyi kalite Türkçe pop müzik ve bir çarşamba sabahı ne kadar güzel olabilirse biraz fazlasını vermeye çalışıyoruz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yani keyiflerinizi olduğundan daha kötü hale getirmemiş olmamız bile bizim için bir avant, bir artı plus. Çalışma arkadaşlarımdan en yakın görüştüğüm, her gün mutlaka görüştüğüm prodüksiyon asistanım Tolay Çelebi'yi tanıyorsunuz. 8 yaşına kadar bebek bezi kullanmış olması bugün radyo ve müzik prodüksiyonu mesleğinin durunda olmasına engel değil. Ama yine de bunu açıklamaktan büyük keyif aldım ben. Gerçekten öyle öyle. Ya yıllar önce, uzun yıllar önce büyük babam bana süper bir nasihat vermişti. Evlat, sabahların efendisi demişti. Asla hayatında bir şeyi ilk defa yapma. Ben de anlamamıştım o zamanlar ama şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Yani daha bir netleşti kafamda millet. Evet, anladım ki büyük babam son dönemlerinde gerçekten çok iyi değildi. Hırsı mıydı acaba diye de endişeleniyorum vallahi ya. Neyse millet, burası Radyo Enerji. Hayallerin gerçek olduğu radyo kanalı. Yani, yok yalan ama söylemesi çok hoş geliyor biliyor musunuz millet? Ya değerli dinleyiciler, radyoyu seviyorum ben. Sevmemem elimde değil. Radyo bana hep iyi davrandı. Radyo beni besledi. Radyo beni giydirdi. Radyo başımın üstüne bir çatı koydu. Yani radyo olmasaydı bugün dar gelirli olduğum için otomobilime diğer arabalardan benzin çektiğim hortumu bile satın alamayacaktım biliyor musunuz? Evet evet, Allah razı olsun vallahi billahi.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: haber, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Sevgili dinleyiciler, dinlediğiniz adamın hikayesi sabahların efendisinin hikayesi. Ve bunun kuyruğuna yapışık şakaların bir başka yayın organında yayınlanmasında benim için bir sakınca yok. Radyo Enerji Yönetimi'nin bundan hoşlanacağını zannetmiyorum. Benden de çok fazla hoşlandıklarını zannetmiyorum. Sizin de benden çok fazla hoşlandığınızı da zannetmiyorum. Bana ihtiyacınız olduğu için yalancıktan iyi davranıyorsunuz. Evet. Bence bir radyo sunucusu dinleyici terapisine gitmenin zamanı geldi geçti bile arkadaşlar. Evet pekala, bugünkü son anonsumuz. Tekrar Radyo Enerji'deyiz, son anonsta. Kaldığımız yerden devam edelim. Ha? Kaldığımız yer. Sabahların Efendisi'nin Radyo Enerji'deki programı için oldukça absürt bir söylem. Nerede kalmıştık? Yani kimsenin hatırlamak için çaba sarf ettiğini zannetmiyorum ki ben. Nerede kaldığımız? Ben dahil. Yani bakın, kısa dönem hafıza kaybı aslında dünyanın en kötü şeyi değil. Değil mi? Düşünse, ne yapıyorsun burada? Bu kadınla ne yapıyorsun? Hatırlamıyorum. Ben de şimdi hanımefendiye onu soruyordum. Ben de biliyorsun kısa süreli hafıza kaybı var. bildiğin dansöz. Pekala millet, umarım keyif almışsınızdır bugünkü sabahki programdan. Bundan sonra biliyorsunuz zaten Ece yayında olacak. Sonrasında birkaç arkadaş daha var ama isimlerini hatırlamıyorum ben tam. Ya Radyo Enerji'de gün boyu sizlerle birlikte olacak. Muhteşem şarkılar dinleyeceksiniz. Muhteşem bilgiler edineceksiniz. Tabii. Radyo Enerji'den ayrılmayın. Yarın sabah aynı saatte tekrar burada olacağız. Son sözümüzü de söyleyelim. Olimpia Seaside sabahların efendisini gururla sundu millet.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu El Siva Kiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. El Siva Kiki.
2: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
3: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
4: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
5: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafak.com'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
3: Yaz sezonunun en büyük konserine hazır mısınız?

0: duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta seçili ürünlerde %50 artı %20 indirim. Mausa mağazamız Salamis Yolu Kahve Dünyası ve El Siva 2K yanında hizmetinizde.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti bir.

Kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş de

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: yere.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesinde.
3: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
2: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
4: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
5: İKAS Süpermarket.
6: Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.
7: Konfor.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Elseva 22 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elseva 22'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
3: Süpermarket. Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: %20 indirim. Mausa mağazamı Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kia'nında hizmetinizde.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp, deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve AC Waikiki yanında hizmetinizde.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz. Haftanın ortasında, günün tam ortasında Enerji Keyfi'nin startını verdik. Mabel Matiz'le açılışı yaptık. Gerisini söylemeyeceğim, sürpriz olsun. Ardı ardına Türkçe pop'un en iyi sesleri, en iyi şarkıları sizlerle. Sonrasında da haftanın şarkısı karşılayacak sizleri. Derken bugün de konuşacağımız birçok konu var bu frekansta. Enerji Keyfi başladı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Elsevayikiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsevayikiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından

0: sunabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Doranay'la size daha yakın.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com
2: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
4: Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Sizleri sosyal medya hesabımızdaki çekilişten haberdar ediyorum. Bugün de bir kez daha hatırlatmak istedim. Sosyal medya hesabımızda 1000 liralık bir hediye çeki sizleri bekliyor. Çekilişe nasıl katılacaksınız? Video paylaşıyoruz her hafta ilk 5 listemizin videosunu. Bu haftanın ilk 5'ini, bir numarasını tahmin edip yorumlara yazacaksınız. Yani geçtiğimiz haftanın ilk 5 listesi yayınlandı. Şimdi sıra bu haftanın ilk 5 listesinde ve bir numarayı tahmin edip yorumlara yazdığınızda ve yorumunuz doğru çıktığında çekilişe katılmış oluyorsunuz. Sonrasında Cyprus Express'ten 1000 TL'lik hediye çeki sizlerin oluyor. Dilediğiniz gibi Cyprus Express'in web sitesinden alışverişinizi yapabilirsiniz indiriminizle birlikte. Detaylar sosyal medyamızda.

0: enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Belki de mutluluk sandığımız gibi bir gün varılacak bir yer değil aslında. Belki de şu an sıradan sandığımız anların tam ortasındayız. Gülüşler, sesler, yollar, insanlar, bir gün dönüp özleyeceğimiz her şey bugün hala bizimle aslında. Hayatın başlamasını beklememize gerek yok. Çünkü hayat tam şu anda yaşanıyor aslında. Anda kalmak, hayatın güzelliklerini fark etmek, yaşamı ertelemeyi bırakmak gerçekten şu an için yapabileceğiniz en güzel adımlar, en ücretsiz adımlar diyebilirim. Bugün kendinizi iyi hissedeceğiniz şeyler yapın. Gerçekten bu bir adet de olsa, 10 adet de olsa kendiniz için iyi şeyler yapın. Kendiniz için iyi şeyler düşünün. İyi söyleyin ki hayatınızda güzel olsun. Ve güzel şarkılar, iyi şarkılar, kulağınıza hoş gelen şarkılar hepsi enerji keyfinde.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesinde.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Kiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsiva Kiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından

0: Hayatın en iyi plajı en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40.0 Zaya Coastal Club. Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken böyle hafta sonuna tatlı tatlı ilerliyoruz ve bu hafta sonu birbirinden iyi sanatçılar yine adamızda konser vermeye gelecek. Böyle Türkçe pop müziğin en iyi seslerinden, Alaturka müziğin seslerinden, rap konserlerine, tekno partilerden, klaplardaki eventler, festivaller, tiyatrolar hepsi sizleri bekliyor adamızın dört köşesinde. Ve tabii ki de kimler nerede, biletler nerede, Gişe Kıbrıs'ta. Biletlere ne dahil, nasıl alıyoruz? Hepsi Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskıları ile Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık Hadise'nin son zamanlarda şu meşhur şarkısı Ara Beni ile açılışı yaptık ve Enerji Keyfi keyifli konularla, keyifli şarkılarla günün ortasında, haftanın ortasında da devam ediyor. 14.04 an itibariyle saatler ve Türkçe pop'un en iyileri sizlerle.

0: %20 indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 ki yanında hizmetinizde.
1: Salonumuzda filmimiz başlamak üzeredir.
2: Film başlıyor ama bu keyif tek başına olmaz.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Gün ortasındayız. Bu arada bizleri Enerji Play aplikasyonumuzdan dinliyorsanız çok şanslısınız. Çünkü sadece radyonuz Enerji değil, diğer radyolarımız ve müzik türlerine göre ayrılan web radyolarımız var. Ne demek istediğimi uygulamayı indirip biraz kurcaladıktan sonra anlayacaksınız. Podcastlerimiz var, müzik haberlerimiz yayınlanıyor günlük olarak. Böyle taptaze müzik dünyasından haberler sizlerle buluşuyor derken daha fazlası da Enerji Play aplikasyonumuzda, müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji, sadece hit müzik.

0: enerji keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz. Şimdi size böyle kendinize uygulayabileceğiniz böyle disiplinli bazı şeylerden bahsedeceğim. Su yakınındayken daha çok su içersin. Alarm uzaktayken daha kolay uyanırsın. Görevlerin net olduğunda daha üretken olursun. Yiyeceklerin temiz ve hazırlanmış olduğunda daha sağlıklı beslenirsin. Spor eşyaların geceden hazır olduğunda sporu ertelemezsin. Disiplin alışkanlıklarını takip eden bir sistem olduğunda daha kolay hale gelir. O yüzden hayatınızı bu şekilde kolaylaştırın. Hayatınızı bu şekilde ufak yönetmelerle daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Benden bir tavsiye olsun. Enerji keyfi devam ediyor. Hepsi.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

0: artı %20 indirim. Mausa mağazamı Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten son zamanların en güzel düetlerinden Sibel Can ve AP 10 sene sonra tekrardan bir araya geldi. Harika bir işbirliğini, imzalarını attılar. İşbirliği demişken şimdi önümde birkaç işbirliği düet daha dinleyeceğiz. Özellikle Demet Akalın'ın Nazar şarkısına bu sene yeniden yorum yapıldı. Günümüz sounduyla Gökhan Özen de dahil oldu. Demet Akalın ve Gökhan Özen'den Nazar diyoruz.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Şimdi sizleri harika bir mini mix karşılayacak. Gün içerisinde zaten denk geliyorsunuzdur sevdiğiniz şarkıların, sevdiğiniz kesitlerinden oluşan bir mini mix sizlerle şimdi.
0: Enerji Mini Mix. Korinyum sunar.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: dünyanın en iyi plajı en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp, deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40.0 Zaya Coastal Club.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: gişekıbrıs.com
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: enerji keyfi.
1: Şimdi günümüz bir hastalığından bahsedeceğim. Bunu bence herkes yaşıyor. Filofobi, hiç duydunuz mu bilmiyorum. Kişinin aşık olmaktan veya derin duygusal bağlar kurmaktan yoğun korku duyması. Bu korku çoğu zaman sevgiden değil, incinme, reddedilme, terk edilme ya da yeniden hayal kırıklığı yaşama endişesinden kaynaklanıyormuş. Filofobisi olan kişiler yakın ilişki kurmak isteyebilir, ancak ilişki ciddileştikçe kaygı hissedebilir ve bilinçli ya da bilinçsiz şekilde geri çekilebilir. Her ilişkiden kaçınan kişi filofobik değildir ve filofobi tek başına resmi bir psikiyatrik tanı olarak kabul edilmezmiş, ancak bazı kişilerde kaygı, travmatik deneyimler veya bağlanma sorunları ile ilişkili olarak görülebilir. Şu an günümüzde kimse doğru dürüst bir ilişki yaşayamıyor, korkuyor, kaçıyor, ghostluyor, love bombingler falan derken düzgün bir ilişki kalmamış durumda, ama yine de inancımız sonsuz diyebiliriz. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam.

Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken, Gişe Kıbrıs demişken de bu hafta sonu ve önümüzdeki haftalarda birçok etkinlik var. Böyle Türkçe pop'un en iyi isimlerinden dünyaca ünlü DJ'lere, sanatçılara kadar festivaller, partiler, gerçekten beach partiler, birçok etkinlik adamızda sizleri bekliyor. Kaçırmanızı istemem. Nereden göz atabilirsiniz? Tabii ki de Gişe Kıbrıs'ın web sitesinden ve uygulamasından kolaylıkla da biletlerinizi satın alabilirsiniz ve Enerji Keyfi devam ediyor.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Kiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsiva Kiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. Elsiva
3: Kiki. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
4: Bike, always be with you.

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizleri Türkçe pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti bir

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA

0: %20 indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve Elsiva 2 yanında hizmetinizde.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: bir yere ayrılma. Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Kiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu LCY Kiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de...

0: yazın konforu. %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleştir. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 0. Zaya Coastal Club.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
5: Bike, always be with you.
6: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
7: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
3: Kıbrıs mağazalarında bu hafta seçili ürünlerde %50 artı %20 indirim. Mausa mağazamız Salamis Yolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.

0: kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti, ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Elsiva 22 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsiva 22'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. Elsiva
2: 22. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Akbank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: reçeli ürünlerde %50 artı %20 indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve Elsiva 2K yanında hizmetinizde.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Elsevayakiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsevayakiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın.
2: Elsevayakiki. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji,
1: ilk beş.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
4: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
5: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji, sadece hit müzik.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Yo.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress Express.

0: İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedi. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.
1: Akılda senin fikrin.

hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik. Hey!

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: müzik burada. 93.1 enerji.
1: İşte bu kapı, işte bu da sapı. Daha nasıl olur ki aşkın ispatı? Kartal ve pendik, gittik gittik geldik. Bakışınca o

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba? Nefes.

0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.
1: İçimde bitecek gibi durmayan.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.